bize getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. Yıllar bir anda bile bitirdi. O günde

Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde o anda hiç olmayaydı. O günde o anda, o anda o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı.

zor bilmeyirdik biz. Gecen süpedek göyneyirdik biz. Gelen gideni dinleyirdik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik.

sen gel boya bilerek. O günden o andan hiç olmayaydı. O günde o anda, o anda o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı.

0: Ana dili var oldukça biz de varız.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.

Onların anası adını vermişti. Urşa'da Darüşşefa deyilen hastahana açmış, iki mektep, iki hamam, iki körpü diktirip kasıp cemaatin ihtiyarına vermişti. Meşhur Ağa Körpüsünü de

0: gelin köşende, anası mücrü de koydu cehizinin üstüne. Gelin mücrisiz olmaz dedi.
1: Hey gerek öz toyunda oynasın ki ucuzluk olsun.
2: Hay Allah mübarek eyle.
3: El şenliği, el bayramı.
4: Toy adetlerimiz.
3: Toy adetlerimiz.

her an değişen dünyamızın değişmeyen değeri. İndineyin ki sizin, bütün dünyanın dikkati bizdedir. Çünkü

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay güzel.

Oğlan ve kızın dostlarıyla birlikte nikah merasimi geçirilir. Sonra ise her iki taraf toya hazırlık görür. Kız evi çiz-çihiz toplayır. Oğlan tarafı ise toya hazırlık edilir. Nihayet hamının gözlediği gün yetişir. Budur, vağzalı sedaları işidilir. Oğlan evi telli duvaqlı gelinlerini getirmek için yola düşür. Kız evinde ise bir heyecan hüküm sürür. Valideynlerin gözlerinde hem sevinç hem de narahatlık hissi olunur. Eyni duygunu gelin de yaşayır. Axı ata ocağından ayrılır.